mambo ba biri ba biri biri biri kwi kwi kwi. Ba ba ba biri kum kum.